0: Taşıma Bağı Anıltınay Taşıma Hatı.
1: Latin Anı, Latin Anı, Latin Anı.